0: Hasan Emre, sabah ve bekhir be, programa ve bekhir be. Az erdişe, kulama, sırayda, boy malmata kat hazır.
1: Wey tu bkhir be ser chava ser sira slavay men haj wara haya erdişe bitara nabra.
2: Mere ser chava ra hayra ilo chas je walat me yen jie khosh yani van walat me nave khod bejin ija her başarak te bkhir rang ki we she manusa.
1: Ay vasa ya.
2: Bitara rang wane chi?
1: Rang wane shin.
2: Nusa
1: tam. Sate fikram.
2: Mudu bkhir tani azalem. Le brasij rang wane shinat bkhir awra asmane be bahrawe. Did you see Bahar?
1: Bahar. Bahar Asman the Gahan.
2: Yes, did you see Gol?
1: As Ben Bahar. Belki Durustay Nazan, Gol be bes Bumin Bahar.
2: May Durustuna Yusa Shaken, Ligora Dile Wania.
1: Blossy,
2: Billy Sita the Hana Ambition, Hatta Hinki Jimer Kara agree to Hanavi. Blanky Drewanji Hoshpe, Chunky Medgohira out there. Gola davya davye derdora ve girtiye le gavatet bini beseru bebere
1: çma
2: davya ve he ne serve he
1: davya ve asmani ve yikti jibel ve jmen rabbe bina am de ben beben ha
2: ija gavak usa çedbe merif tam bi range hoşik e bajar evane merif de bine

0: Bele Seyit Han Sevinç'e kaskı bere gava ku got nazik u şeng ev jî helbesta melay ciziri bu. Burası cem dinava helbeste de dinava stranan da dinava ritme de u vakit dinci bir stek verime boha basa helbesta Şeyh Abdurrahman'ı yakta fikir. Tev hama beje ev helbeste me yen klasikin yen hoşin u yen ku geçin asru zaman ve diser de bisad salan derbas buge em bejin ev وکی کتب بیجی بویاغا خوشک او رنگ خوشک یه هلبسته او هست و ایسی وانی خوشک یه هلبسته ایجی بگیشم بر دسته منه
1: ایجی بر بیان دو بیجن ادبیات همه رنگینه
0: کلاسیک خوشه یا نو بشکل که خوشه یا

min bu Dit beş bu awre mish na dit na ta sevina kevin Da be are Wala sabra min tu bu Ciye go sabr le tu na be Azi bi çik sabrım Min bira hart ti de ber Le bira go zaman kay sa khod mi da be bine Net bala min da bu Işte stemin çu kumare İşte stemin çu İşte stemin çu İşte stemin çu

Teknandın duverna maroniya evare de dem dema du stranaya emib hevre du strana godari bikin peşi koma zerdeşkar ve bebeje krasi meymo didavya ve de jî navet zarib strana xoya wer wer ve bebere havale we.

Ali Gudarên Delal de bernama Ronia Evare dem dema di strana ya me bevra goy xobidin di strana peşi Selman Çalış strana Dilber di dawî de jifrat met ve beje zizani.

0: Hûn çi dixwazin gelê me digo bira vê xwînê biqede bira biratî çê bibe em wekî de tiştek naxwazin. Îro di pey 25 sal iqtidara Ak Parti ku Ak Parti hate iqtidarê 52 xalê li ser kultura edebiyata kurdî û zimanê kurdî van bendê kul pêşî hatibûn danî van dîwara Ak Parti bi balyozê reformê yek bi yek imha kir û pêşiya kultura kurda حق حقوق كردا فكر حتى ناو كمات نسافي دمانها دوي دمانها دجي في 25 سالي كو اخ بارتي وان رفورما كريا ايجا انا ام دبن تشاشفا ياساكي تا دخوازن بكن قانون في قانون ها ايلو دمجلسي ذاتي نقاش كرني بشكل كي جرم يعني جار جارنا وا سرت جي چي دبه لبلي انا برداون با زمين محطاني يعني نيفي شوي كو درباس با ساعت بلكي يكي شوي دو شوي دا اوفيا بقدا اوفيا بفا قانون كافك بو قانون شون دا İnsanı seri çiye ve beni mali, henek insanı hapsa ve beni derhistini lisar vana dozda madde hene, deh madde lisar vana hatiye teşkil kirini. Peşe ve işi ve vebve de peyda gava henek insanı hene evi jüviye istifade nekin. Du gora, dısılu penci, dısılu şes hap meriv naha ana istifade jüviye nakin. Le bele eko tüvengi kütübe desi eko asker ne kuştu be, polis ne kuştu be, insanı sivil ne kuştu be, zararı ne de be halkı. Avana evi elbette
1: beni mala. Yani ev ne kanunak yani afu yeke giştiye ne sa bresayit?
0: Ev ya kanunak muvakkate, zaman evi, zemin evi tev muvakkate. Yani du mavi, berdavam mavi, şeş mehe. Gavok ev ya sibi, mesela gazeta resmi de hati ilan kırın, reis komar, ev ya serok komar, ev ya imza kuruşunda. Hatta müddet şeş mahada ektevi silahı ko vare teslim bebe silahı ko da devleti o vare teslimi evan ji ko teslimi ko de rejim ne vana yek bir beni ilan kirin peyda elbette ki kanuni hem e bere yani kanuni bere ji hazırış buna ku fayda ki bgine van insana madem silahı ko dati ne çeke ko dati ne poşman be te elbette ki devlet cezai vana iş tahfif bke lebeli de pey viya şunda gavê iqtisadî, ekonomî, kulturî ve benî avêtinê li ser zimanê kurdî, edebiyata kurdî, kultura kurdî. Yani ev şekleki hoş çevi ve evet bin viyada jî beratî ki mezin çevi. Mesela îro duro em de parlamentoya da hê not bînin. Ava çend sale sey sal û nîve em parlamenterin. Em hê not bînin li ser madde ki gava ku qebûl ayî bêkirinê Dem Partî û Ak Partî bi havra destê xwe bilind dikin. İttifaka Dem Parti ve AK Parti ittifaka ki siyasi ilo çeyi bu meclise de. Ev ya bukhoye pır kefa mehpeyti, tabiatı meji pır hoşti. Em eminin ittifaka van partiye tab. Em gayrın tamamı parti. Gerçi parti ki jey hariç. Evet ne tab, em de burada müttefıkın. Ku ve çerçeva ve yasay evet meclise de balikariye tavaz. Eminim belki ne diyeyim, şahsat ha parlamenter. Yani rakore ki mazın belki çeyi beviye. Darıl bası ve uşunda belki ev ya ve mukaddimeci teşkil kirna. Yani kanuni, bingehi, anayasaka, noraj inşallah. Ev jibi çeyi kirni. Peşya velat eme, peşya memleket eme buharı. Megelek zıstanı zor u zahmet derbas kir. İce ez eminim ev nesdame, evlad eme, torun eme. İndi evi ne girin? Dısale, hoşka emine, dısale asker nayı kuştun. Gede kurmanca jinayı ne kuştun. Yani li dervav, li çiyav, li deşti, li şehra faali meşhul cinayet çenabın insan nayı ne kuştun, katil çenabe. Yani şehit nayı ne, dayık, nagirin. Ev ya bu kadar mizginek buharı ya insanlara. De em tabviye bavarın de peyve kanuni ha gana ve teşkil kirini evet memleket emara mizginek pırmazın vare hususiyete ki viye ediciye na hata ana ekul devleti dervay ve İspanya yuvana çebune avana bi desi sisiye hatiye teşkil kirini E Türkiye'yi kanuna ki maksuse bi devleta Türkiye, bi gele Türkiye'ye. Evya Türk u Kürt embejin, Parti Türk u Ekurda Levud Neciviyan de parlamentoyda BDS Avrupa'yı, BDS Amerika'yı, BDS emperyalizma am xab xab BDS xoda Levudini o merabu ve kanuni teşkil kir MV yani soruna mezin jmeydane behavra rakın bir yekiti ki mezin şevel velate me ve kuvata me bveyek و از امین مخاینی کل دروانجی اندی به چعده کی دن اول دولتی میزب کن براتیا ترکو کرده و قوتک مزن بده دولت آمه انشاءالله
1: بله برز محمد سعید یزم گلک سپاس دکن جبو کت حتی وشانه ما بله پارلمنتر دیار بکر محمد سعید یز مهوانی و بو نها گیجی پارلمنتر دیار بکر سونا کپولو اتمن مهوانی میا از ایج ویجی پیواجوی بپرسم وکم گوت بو ساعت یزده صبح دست پیکر نها که لجنه اگشتی پیواجو تینر خاندن و حتی درنگی شیوه هم بندین اکو قانون درباس ببی

0: Bici benim zaman haf sale örnek gibidim nişanda haf sale dayki Diyarbakır nöbet edigirin nizki haf sale ye çave wan Riya Zorki wane bebe pevajua ana ku de meclise datte haberdan ku ev kanunu ku derkeve herkes ban dayki Diyarbakır be heyecan dayki mev indika çave wan riya zarki wan u zarki xo hamiz bikin ve en tişti pur mihim ku irod walati meda huzur heye tidi ki art zarki kuatid şine derva ya da embejin evka tibije sokaka mahalla wana ku dişinin Güye wanel ser zorki wane çünkü huzur heye güven heye ve elham şükür roşka vaka irok xode meda jiyandikirin ve bir huzura hanka tabi ki halkı me hem heyecan hem ji bi umut kapırmazın dinava halkı meda heye ve ser navi hu halkı hu espastarım ji Brez Tayyip Erdoğan ra espastarım bi Devlet Bahçeli ra espastarım ki dvi pevajoka hankaya da emeka ki hebe em spastar juvara ber oka sen navi tamamı dayki Diyarbakır ve dayki Kürda spastar juvara beni.
1: Benim gelik spastıkın biri Suna Kepoğlu Ataman mehvaneyime bu. Beli okuma goti pevajoya Türkiye'ye be terör merhaleye davideye nahakirli meclise lijneye geçti ev kanun tenirhandın sıbı saat yazda da spekir bu. O an ben deyini ku iro derengi şeveji ev kanun Konuş meclisi derbas bebe.
2: Peşniyaza kanune ya sezde maddeyi ya jbo Türkiye ya be terör dilicne ya geçti ya meclise de denirhandın. Nuneren partiyen siyasi li meclise derbare peşniyaze de fikren kwe gotun. Ali Kare Seroke geçti ye MHP Fethi Yıldız diyar kırku ev pişkiri yedidin hedefa Türkiye ya be terör. Seroke geçti ye yeni partiye Özgür Özelci dilicne ya geçti de ahıvi Özel got jbo berpırsiyari u mesuliyeta diroki emji ve kanun. Nere bejin ere.
3: Bidehan saatan xebitin partil hevciviyan. Peşniyaza kanuni ya duazde maddeyi bi imzaya 367 parlamenteran hat çandın meclisi. Jibo Türkiye'ye abi terör merhaleye genu despeker. Cave herkesin hali licneye geçti ya meclisiye. Peşniyaza kanuni ya Kurtkırna Piştevaniyane TV, o yekit ya civaki, dilicneye geçti de denirhandın. Hünerin partiyen siyasi ili meclisi fikriyen huye yeniden bari peşniyaz edildi bejin. Seroke Koma AK Parti Abdullah Güler, Lisel Pevajo'ya ama dekirna peşniyazı, o merhale o khabatin piştin haakhıvi. Güler Diyar Kürkü, Pevajo'ya Türkiye AB Terör ve Aliye Hayata Koordinasyonu'ya vele şopandın.
4: Bu kanun her yönüyle...
5: Ev kanuncu her aliye ve bu hedefa Türkiye AB Terör modeleke Türkiye'ye. Jidez peka Pevajo'ya o P ve Karubarin Komisyonu ama dekirna raporu evditine ku hatın kırın khabatin halki vi velatine. Arman Cama Zelale, em de xwazin li ser van axan care kedin kes behsa çekan neke, em de xwazin care kedin ji ber çek û tundiye aboriya me xiranebe. Em bi hemû qeweta xwe, bi hemû nirxên xwe hewl didin ku vê meseleyê safî bikin. Ewlade vî welatî, Tirk, Kurd, Sunnî û Elewî fex nake. Hemû bi hev re dixwazin ev pirsgirêk çareser bibe û Tirkiye di sersala xwe ya nû de xurtir bibe. Herkes dixwaze mîna xuşk û bireyan mil bi mil bi hev re here.
3: Ali Kale Seroke giştî MHP Fethi Yıldızcı Diyar Kürkü, divê ev mesele tenî vekî mesele evlehiye neyedîtin. Yıldız got, di nav armancê ve pevajoyê de piştevaniya civakî o peşketna aborî jî heye.
6: Devasa kaynaklarımızın
5: Teröre zirareke mezin da aboriya me u me piraniya çafkaniye kwej bu ve kharç kir. Hindik maye ku ev mesele ji meydani rabe. Dive vizyona Türkiye be terör teri minaka politikaya evleye neyi ditin. Ev jbu hebuna devleti, kurtkırna biratiya navvelid, serdestiya hukuki, beştariya demokratik, peştevaniya civaki u peşketina aboriye politikaya ke devletiye. Türkiye be terör demokrasi u azadiye, biratiye, emjdilu can Türkiye be terör duhazın.
3: Parlamenterin CHP'ci Pişkiri'den Peşin

0: Yasa kanuni parlamenteri CHP İnan Akgün Alpkol Hekecek Tünebe ve Übrati Hurtürbübe.
1: Çözüm mimarisinin bir gereği olarak
2: jibo çare seriye deve çek ji meydanen rabin jibo atmosfera siyasi evletir bebe ev lazime u ya heri giringe va îro em gava awl davêjin em îro ji bo meseleya Kurdan û çek ji hevveqetin gaveke dîrokî davêjin ger li cihekî çek hebe li wê derê tu qîmeta gotina namîne em îro qîmetê didin gotinan
0: Serokê Giştî yenî Parti Özgür Özelci, Dilijneya Giştî de axivî, o behsa helwesta partiya xwe kir. Özel Diyarkir ku ev ê pişkiriyê bidin pêvajoyê.
2: Em ê li dijî aştiyê nesekinin. Ji bo ku cardin xebera şehîdan neyê, ji bo ku ewladê me gazî nebin, ji bo ku agir nekeve mala feqîran em ê li dijî aştiyê nesekinin. Ez û hevalê min ên rêvebir, em ê ji bo berpirsyarî û mesûliyeta dîrokî pişkiriyê bidin vê kanûnê.
3: Bele temaşevan aziz, em ê bi qanûna çarçoyê devam bikin. Mêvanekî me yê hêja heye hukuknas û siyasetmedar Muhammed Dara Akar. Bele biraz Akar îro ji bo me ji bo milletê me rojeka dîrokî ye. Na qanûna çarçoyê li meclîsê tê nirxandin. Di 160 parlamenter pişkirî dan vê meseleyê niha jî li meclîsê bi taybetî tê nirxandin. Hûn hem hukuknas hem jî hûn siyasetmedarin. Gelo hûn li ser vê mesele çi difikirin?
4: Êvar baş ji Diyarbekê ji Amedê silav û hurmet ji bo we hemiyan. Brasti denge stüdyo kenti pır hındık ez te gaheştim fakat mi film kır denge stüdyoyu. Ez karvya bejim iro rojeka dirokiye. Laura ev kanuna çerçevi iro drojeva parlamento daye. Hatta ve saati ez eger ez galet nebim dık hali uji hatın kabul kirin. Ewe iro belki nive şevi belki pişt nive şevi ev kanun de derkeve ve edici ji bo imza serok komar evi hazır bebe. Tişte balki şu tişte baş eve ku yek parti hariç belki yek du parti tevayye meclisi ji siyasi du şiyas du haft çarsıt kesi belki zedettir. Ewe mutabak bebe le serve kanuni o aviyajı brasti mutabakati ki gelek muhime. Yani ji bo peşaroja Türkiye'ci ev mutabakata siyasi gelek mühime ana parlamenter Barış Said Yaz Cihani Zaman zbavardıkım belki de peşe demeda jibo kanuna bingehina Türkiye makazagonika sivilo demokratik zi temeli ki siyasi mutabakatika gişti çebuye ve inşallah eme Türkiye bingehinin kanunika bingehin yani anayasayika sivil و demokratik zi. Ev kanun gelek mühim, ev kanuna çerçeve, me çen caran hani zaman, fakat ehemmiyet avi jivire, vay huyaya ku gavin şember, bi Türkiye de ben somut adım, hedi hedi çeydi ben. Belki hedi hedinin, ji İropeda daha zutur, evin kanun derkevin. Yani evya despeki ka mühime, ev kanun, fakat belki jiver peda jibo reformasyon jibo reformu çaksaziyen sivilu demokratik li Türkiye ewe gavin zirine bin avetin. Ev hevi li Türkiye heye, ev mutabakat, ev konsensum li Türkiye heye yani. Aftişke mühim el peşiz yiyeceğim.

0: Fatiha'yı. Yani kutlu bir açılışı hep birlikte idrak ediyoruz.
1: Jibalkona navenda giştiye AK Parti'ye bangi gelkir. İlana heyameke nubu. Recep Tayyip Erdoğan bu duazda emin serokomari Türkiye'yi o bangi milyonandikir. Dehe tabağa da hezaru çardan bu. Nezi çilü yek milyon velatiş bojara evi rast rast serokomar hilbijerin çun ser sindoki. De hilbijar nede se namzet hebun. O encam de tura evilde diyar bu. Riyara gel Erdoğan bu. Pişti yazda sal serok vezirtiye Türkiye'ye ve cari vezifeya serokomariye emaneti Erdoğan ker.
2: Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
1: Dve duazı sağlandı, Roja Heligin'in fazla tırmehi bu. Evlad Erbey'i affet oyup Serokatiye Erdoğan, Oberhodan'a gel tek çu. Tekojina li dici rekhistin terörü, li navvelit, o dervelit devam kir. Di salada hezaru hicdan'da Türkiye derbasi sistema hükümeta ya Serokomariye bu. Bi sistema nurre, vezife, o berpisiyariyen Erdoğan zedetir bun.
3: Ülkeye ve millete hizmet etmek.
4: Hizmeta ji bo welêt û millet wekî em her tim dibêjin divê ji dil were nesîbe karê eşqiye eşqê.
1: Di pêşesaziya parastinê de rêjeya xwemalîbûnê derket ser ji sedî heştêyî. Tirkiye ket nav welatên ku îxracata teknolojiya bilind dikin. Tok hat çêkirin, ocara ewil astronoteke tir çû vezîfeya fezayê. Türkiye ve Heyamede bu şahidi bu yerin diroki o sembolik. Hüzgefta Ayasofya'yı pişti 86 sağlan, cardıncı bu ibadeti hat fikrin. Defeşhaneyin Bajir, Balafırge, Kır, Tünel, o rehatın avakirin. Çar Ali'nin Türkiye'yi geçtim ve berhenanin nu. Hüvelat için hak o berjevendi hatın parastın. Şu bu azadiyat da enerjiye de, Libehri o berjayı xebat hatın kirin. Libehri arayışt 710 milyar metre küp gaza sürüştü hat kifşkirin. Petrola gabari hat terkistin. Bi santrala akuyu rej bu hedefa hizan nükleer gaveke girin kat avetin. Jidarazi hata mafim brovan digelek kadande reform hatın kirin. Deheyama duazda sağlandı, hedefe kadınci Türkiye'ye bir terör bu. Peyvajuya bu ittifaka cumhuriyede destekleyen Ketnaf Khabatin Gring en ses sağla Türkiye'ye.
3: Terörsüz Türkiye.
4: Türkiye be terör ve müfte o deriye herima be terör veke ve avakına sesala Türkiye'ye bilestir be.
1: Türkiye'de duazda sağlandı el herim o kadar av devleti